Gla haramikurun tuso daji chiptor tuno fraskrum doni nelefa ya landi. Adon nendiro sa la reta kalkalin ishin.

0: Doğru. Kumak andi alırım mı yektiyor ne ya? Alırım tini yektiyor baba zorun gula kakırar.
1: Ne?
0: Gu soru soru mana ile işin.
2: Soru mana ile
0: işin. Sa soru mana ile isi mana ni mi ya? Sa inya ni mana ni mar mai.
3: Jasma.
0: Diliyor tengu mama kadam oti işin. Sumana la uzo shida sandina la kalkal la isha sadın dayi. Nyitulam duro pa siu ma.
1: Nam.
0: Dayi sadın mana am kamdu kwa jin. Dayi nyawa ma roon min. Roon min kolam ma dayi.
1: Kala kan
2: go ba ko zna ruwa jin. Da ya wulti ne nana ne ba shi ba. Kala kan go ba ya ro ada kan go ba ko zna ruwa jin. Ah ya fatima. Ngala mi. Kuma wa dimma kala min ba. Amaro. Jesini ro numa ro lo ma o sa bi ya dai. Ruwa ta. Ruwa ta. Zan armaro ada kan go ba mai ko zna kala kan go ba ya ro. Lenye gana la tusin shi ya faska shi mara go ya ko yan. Ba shi ga ba. Masha Allah.